0: Bir sandırım aynı trafik için yuva ilgun kuru kandırma et kumbazın nevin karabovan saysero siz karabovan sırın karabovan sırın tarih sırın.
1: Roger, you can get